ilişkin içindeliğiyle kimlere veriliyor sorusuna yanıt aradık. Yanıt aramaya devam ediyoruz. Bu son olay İSKİ'nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerdeki tutumunun da değişikliği olmasına neden oldu. Genç yalnızca boş olmayı ön planda tutuyor. İSKİ'de ne veriliyor? Belediye